Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Dinleyirsiniz. Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: ve cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: dinliyorsunuz. Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Möcüze karıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan Basmati düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum gimete.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik pirseği, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik mücize karıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Riel yucu toz 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kim

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç günebakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram peka kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik mücize karıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 5 kilogramlık sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik. 250 gramlık çempiyon karaçay 6 manat 19 gepik. 5 kilogramlık ariel yucu toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persi, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram peygah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik möcüze kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık çempiyon karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık ariel yucu toz 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. Milletilik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Möcüze Karıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucutos 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazar'da Ella Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekah kere yağı 13 manat 99 kepik. 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 kepik. 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 kepik. 250 gramlık Çempion Karaçay 6 manat 19 kepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Kabobazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karğıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper giymekler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucutu çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat, 49 gepik. Super yemekler serfeli teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.

Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. Milletillik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram peka kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik möcüze karıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 5 kilogramlık sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik. 250 gramlık çempiyon karaçay 6 manat 19 gepik. 5 kilogramlık ariel yucu toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Bravo da şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Pepsi, yüce genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik, 2 litrelik Möcüze Qarğıdalı yağı 10 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Sultan Basmati düyü 18 manat 99 gepik, 250 gramlık Champion Qaraçay 6 manat 19 gepik, 5 kilogramlık Ariel Yucu toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

0: kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek minik 150 mililitrelik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final karhıdal yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek. 3,9 litrelik pirsiği, yucu genç çeşitleri. 17 manat, 99 gepik. 32 rulonluk papi soft tuvalet kağıdı. 13 manat, 49 gepik. Süper giymekle keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mehsul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık Sultan Basmati düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık Champion Karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo Doğru seçim

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeliydi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Браво радионо dinliyirsiniz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil Yucutu çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 40

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final karıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper.

Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu toz çeşitleri 15 manat, 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram peka kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik mücize karıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 5 kilogramlık sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik. 250 gramlık çempiyon karaçay 6 manat 19 gepik. 5 kilogramlık ariel yucu toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mahsullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mahsul Ela kıymete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekya kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Möcüze Kargıdalı yağı 10 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 18 manat 99 gepik. 250 gramlık Çempion Karaçay 6 manat 19 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da. Şehre kaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 17-21 Ağustos tarihinde 1 kilogram peygah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik mücize karıdalı yağı 10 manat 89 gepik 5 kilogramlık sultan basmati düğü 18 manat 99 gepik 250 gramlık çempiyon karaçay 6 manat 19 gepik 5 kilogramlık ariel yucu toz 17 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum gime.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 23 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.